dahdahladı da gadaladır deldeleksen pasa zambatı nedir deldeleksen şekerlik ne vere donda şilte zandı golin adı dondu Aratarvan hayra ulin devsin dara ergüne şartan erte dalan tutkullunday Endere mankın sağan ulin dağıtlık çomrun dara Dutu cangren erge dalını sayara deldülüksen Basa zambat ünedirin deldülüksen Şekerli güne ere donda şilte landın golin adı donda Aratarvan hoyra ulin devsin dara ergüne şartan Nerte dalan tutkullunday Endere mankına sağana ulin dağıtlık çomrun dara Dota cangre nerge dalına sayara deldülüksen bun ben Sağa nerge nayindir vere termillikten Termene min gadere un yalıksın un yuğun Arsın gen soya yuğara şakuluk Kerim yuğun dan zanye soya yuğara kevlilikten Mal ulan şirere şirdiksin macamalin Tostları engelliksin Küdüre zandara erkeleksen küce ulan zandara haraçılıksın Yengire sağa mengire sağırlıksan ençin zandar şorlıksın Bun ben endire sağan erge gece ve dığı bol nelay Haşalık dinlem min gınışara altın kasuşta ve cebol da bol nelay